Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktiv malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjaŋdı körsötöbüz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattuu Berüüsünü Böngül Buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattuu Berüüsü.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, ipkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Isık batıştan sıdırım gel cüret. Karamayda tırak cağın cavartından gün açıla tavanı temperaturası 23 celsi gradus, şılı 35 celsi gradus, ısık batış tündükten sıdırım gel cüret. Koytunda gün açıp bulvartından gün alavulottan at. Havanı temperaturası 20 celsi gradus, şılı 35 celsi gradus, ısık batış tüştükten sıdırım gel cüret. Şıxanzda zırak cağın cavartından gün açıla tavanı temperaturası 20 celsi gradus, şılı 34 celsi gradus, ısık batış tüştükten sıdırım gel cüret. Sancıda gün bulutlu olup ardından açıla tavanın temperaturası 21 celsi gradus şılu, 35 celsi gradus ısık batış düştükten sıdırım gel cüret. Komulda gün bulutlu olup ardından açıla tavanın temperaturası 16'da 29 celsi gradus şılu, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Turpanda gün bulutlu olup ardından açıla tavanın temperaturası 28'de 39 celsi gradus ısık tündükten sıdırım gel cüret. Korlada gün açık bulup ardından gün ala bulutlu tavanın temperaturası 20 celsi gradus, şılı 35 celsi gradus ısık, çıkış tündükten sıdırım gel cüret. Aksu'da gün bulutlu, havanın temperaturası 18 celsi gradus, şılı 34 celsi gradus ısık, çıkıştan sıdırım gel cüret. Artışta gün bulutlu olup ardından azırak çağın cahit. Havanın temperaturası 17 celsi gradus, şılı 33 celsi gradus ısık, batıştan sıdırım gel cüret. Kaçkar'da gün bulutlu olup ardından azırak çağın cahit havanın temperaturası 18 celsi gradus, şılı 34 celsi gradus ısık, batış tündükten sıdırım gel cüret. Hotende gün açık, havanın temperaturası 20'de 30 celsi gradus, şılı batış tüştükten 3-4 pal şamal çıgat. Jogoruda var aynan aldın malıma tuktuğunuzdar. Bugünkü jağlıktar beribiz öz ayaldamasına jetti. Ukkanağızdar rahmat. Bul jolku beribizdeki makalalarda oturgundur Begim Ata Akmat, Mambet Turdu Apış, Roza Kızaybek. Dektorlar Gülnur Abdurasul, Abdunur Saken. Baklouchu Begim Ata Akmat. Redaktorlar Başkarbay Turdalı, Gülkada Akun. Jawap redaktoru Mamit Emin Turdalı. Dağda köp mazmunlardı ukkunuzdar je körgünüzdörge sosialuşu tiŋ. Abonottor terminalın düşürüp alsaŋızdar bolot. Emi Harlu Telinin ırlarından ugasızdar.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Ekonomikası tömen meykindik ekonomikası aldıngı jasoçuluk sıyaktu aldıngı jeyek salasına yürülüp, jaňy tehnika jaňy goldanuwyny maýdan görnüşli formasında görsetken. Hem stansiýabyz habarçysy Gawman Huýdun nak maýdandan jönetken habarynan ugasyzlar. Gawman Huý, jaňy sapaty öndürgüç güç atayyn raýyna girip barganda Hangju bolutlar arasy ordu elem tehnika görgüzme ordunda. Bir gul temiri tegiz yerde jürüp, Borgu jarmaşu tepkiçke çıgıp tüşünü görsötüp, hareketi abdan şıdırı, kudum çınday görünüp, üç kabat hastı üstündökü görörmündördü eliktirdi. Tengşi ötü ustad, mınday dedi, bul nuskadakı kul temrettin koş gözlü telekamerası jana tos koldan saktan uçu radarı bar. Çalgındap tekşeru, kutkaru siyaktu milletlerde atkaralat. Görgüzmüdü dağ adam denesine giyüge bulatırgan jana teknika, birinci jolu Az Evropa görgüzmesine katışkan Şinjan, Awgu kul temiri çektu şeriktik alıp gelgen golu bölügü, bel bölügü, but bölügü, öz içine kamtıgan göp nuskudak tışkı söyü kul temiri bulup, bul nuskudakı but bölügü tışkı söyü kul temiri, nak, selsayak çerşarı iki kinosunda çıkkan. Kendi jumuş iştep, jüktü, göçürüp taşımaldap, altıgül jöjürüp toğa çıkkanda dağ iştetügü bulat eken. Şeriktikten orun basar baş direktoru Liu Zhihao meni nak maydanda tuyunup görüge sunuştadı. Kauman Hui, Liu orun basar baş direktoru, munu butuma giyip alam ba. Siz maga tağıp görsetip koyunuz ço. Liu Zhihao, üyrene şülgüsü var, AI üyrene alat. Sen aldı menin 5-10 kadam kalıp tujursun, al senin arşalığına karay jürüp kadam alganıңды bilip alat. Sen azıranın girişkenin sez aldın ba? Kauman Hui, Mono tağınıp alğandan kiyin çınında jol jürgöndü jeñil sezildi. Liu Zhihao, anın eki jağında elektr motoru bar. Al elektr motoru arkulu sizge koşumça jardam beret. Sebebi buga bizdin kesipteki 360 gradusqa algı baylanuu şakege ornatılgan. Anın kıymıl bagıtı bir gıyla köp. Kauman Hui mınday dedi. Bul tışkı söyük bizge kançalık güç kubat ünemdöp bere alat. Liu Zhihao, Siz giyip alğan tışkı söyük gerektiği derajasındak tüşüm, jö jürüp toğa çugu, jügürü, velisput mingende sizge koşumça jardan beret. Al kişilerden 30% dene kubatı koromçusun jeñildetip, siz hareket kılganda abdan jeñil sezinesiz. Mından tışkarı bizde dağı öner jay derajasındak tüşüm barı. Öndürüş, ört öçürü, örttön saktanu, çukulabalga teñ talaştırıp kutkargan kezde, jarakat alu oportalan bereketti ütömöndötöt. Kauman Hui, bul gezekti Az Evropa görgüzmesi Huawei, Jiangdong elem teknikası sıyaktu başta karxanalar menen kesiptesken kıldaşkan. Özgöçülüşkün jañıça karxanalardı çoğultup, akıl jöndömdü nak maalındakı kotorudan adamsız kofe maşinasından çoğun sandu maalumatty biriktirüü sesmasına çeyin elem teknikada jañılyk jaratuunun özgüçü tartımdıuluguna bul jerde kol jetkirüüge bolot.
1: Bul gezekti görgüzmö kömür teksiz görgüzmönü küçöp jaratıp, Büt barışında gömürtek hesepti, jana tömön gerekti arkulu gömürtekte netraldaştıruunu işke aşırdı. Emi stansiyabız kabarçısı Gawman Huýga erçi, görgözmö jaşıl görgözmönü kantip türtmök degenin, görgözmö kesibinin tömön gömürtekti, tip özgörtüsün kanday jandu ülgü menen kamdaganın ugup körödü. Gömürteksiz görgözmö ötkörüldü, görgözmö jaygaştırudan baştap iştögö tura gelet. Бул кезектүү көргөзмө модельдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарып тешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шан Хуанбо мындай деди. Бүткүл көргөзмө дугалынын баардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Модельдештирип курдук. Кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен баардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдыкит жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шип курулмасында мында түркүккө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
0: Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү төрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Гаваман Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы чек араттаган маданият саякат, элдик салт-санаа маданиятынын чордондуу көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун кагы ортосунда Шинжаң маданий саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө. Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу

Sündükten sonra mjel Ak suda gün bulutlu. Havanı temperatura 18 Celsius gradus şul 34 Celsius gradus ısık. Çıgıştan sıdıram gel jüret. Artışta gün bulutlu olu vartın azıraq çağın jayt. Havanı temperatura 17 Celsius gradus şul 33 Celsius gradus ısık. Batıştan sıdıram gel jüret. Kaçkarda gün bulutlu olu vartın azıraq çağın jayt. Havanı temperatura 18 Celsius gradus şul 34 Celsius gradus ısık. Batış tündükten sıdıram gel jüret. Xotende gün açık, havanın temperaturası 20-30 Celsius gradusu jılu, batış tüştükten 3-4 pal şamal çıgat. Jogoruda hava rayının aldın malımat uktuğunuzdar. Bugünkü jaŋlyklar beribiz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıŋızdarga rahmat. Bul jolku beribizdeki makalalarda oturgandar Begimat Ahmat, Mambet Turdu Apış, Roza Gızaybek. Dektorlar Gülnur Abdurasul, Abdunur Saken. Baklovçu Begimat Ahmat. Redaktorlar Başkarbay Turdalı, Gülkada Akun. Jawap redaktoru Mamit Emin Turdalı. Dağda көп mazmunlarda okuğunuzdur ve görüğünüzdür gizli salışı tiğn. Abonottor terminalını şürüp alsanızdır bulut. Emi, Harlu Telinin ırlarından uğasızdır.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Riyası oktuğusunun çektimesinin toluğa arılıp, okuvcularda mektepten çıkıp, birinci çepteki cumuş orduna barıp, çınığı kesip çöresin çar tarafta sezindirip, gemeldi kesip tartibemenin tanışıp, özünün cöndümündeki kıskalıklarga tikeli bet alu mümkünçülügünü yeğildi. Bu çolku kıymıl 3 günden 5 gün göçeyim bolğun cumuş ordunda tuyunu özök kılınıp, oku bütürgün okucularda cumuş ordu joğup gerçilige, mayana ölçümü, kesip önügü gelecegi jana, cumuş ordu jöndömü talabın tikeli iyigeru mümkünçülügünü yeğildi. Ürümçü şarındakı ar kaysı rayon odandardın adam küçü baylığı jana koğumduk kamsızdoo tarmaktarı ar kaysı jogoru okuu jaylarga tayanıp, oku bütürgün okuuculardın sanı, üyrөнгөн кесиби, кызмат издөө мүдөсү катарлуу негизги маалыматтарды аракет турпатында чиркештирип, караштуу райондогу асыл сапаттуу керхана, кесиптик орундардын байлыгы менен уландуу тыгыздаштырып, түркүмгө бөлүп, кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын кулаш шайдырат.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushi Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, körtügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayğuc olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıq jaratuu kengeşçiñiz bolot. Ay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin canlıq jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan nomurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjañdın özgöçö belekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasını dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.